0: Instagram på Bali. Vad
1: så? Vad är det där
0: med kulen? Ja, kanske
2: kanske
0: kanske kanske.
2: Kızıl tasmada orayım ben de bantik koyamam.
0: Tebrikliyiz, mübarekiz. Vay be, ikili bitmedim bence.
1: Tarık sakaladım ama en laka bozdum.
0: Tarık başka grupa geçeceğim. Orta ile radyoda ikili git var.
1: Kaçayım ben daha.
2: Galibimiz isimleri.
1: Kamalakhan.
2: Kamalakhan. Uyda yaptırasılar mı? Yok ki hafızala kılmalıyız mı?
1: Yo, bu da yaptı, uçağda kıldı. Ben de bugün hem hazır ikra kılıp, iş vatıldım. Karıydı, ben yine nasıl gelince.
0: İkra kılıp, toymaz geldim.
2: Şimdi, ertege bana yapamız ku. Hazır masalıkı kedildi, ertege yapamız. Astoydil, yani ya masalı rakılışke hareket kılaman. Çünkü Kamalakhan diye bana hazır pişiriş cara yanıdı.
0: Ne makalalı, bilas mı? Haa, ikide ikranı aldılar ya koyalladı. Pakta kulli kalsadı, mini ikram değilim. Normal kalsadı, makine ikrası mı dedi? Salıştırıp görüşedi, degustatsa kılışedi. Ular yalgız özlerimiz, ailevi salıştırışedi.
1: Onlamlagi,
0: onlamlagi
1: bir
0: mahkeme. Ha, ki bana bu cahine mamla kıkıptı, bana derse salıp derdim.
2: Har kim turli ichi yo'l bilan tayyorlanadi. Masalliqlari ham har xil bo'ladi. Ba'zi bir yurtdoshlarimiz kartoshka soladi. Men o'zim nohotlisini yeganman.
0: Yo'q, nohotli ikra ham bor. Yo'q, yemagan bo'lardi. Ish qilib sizniki nohotli emasmi? Hozir o'zida yo'q deyarlar. Kerakmas deyarlar.
1: Yo, unaqa nohot solinmagandir, mohimmi?
2: Yo'q.
0: So'ravoling, nimalar solinganligini, shunga qarab olasiz.
1: Yo, meni onam unaqa deb tablarni ochira, ularga bermoqchiman, inshaalloh,
0: xohlasa. Ish ko'rasiz. Shunga qarab.
2: Bo'ldi, yaxshi.
0: Tabriklaymiz, ismlarini so'radikmi? Kamolaxon, tabriklaymiz.
1: Rahmat.
0: Muborak bo'lsin.
2: Astoydil stirillab, bankalarni, sabzavotlarni yaxshilab yuvib.
0: Kamolxonning raqamlarini sizga omonat qilib topshiramiz, Mohinur. Albatta, dushanba kuni siz bilan bog'lanamiz, Kamolaxon. Va albatta, mazali bo'lgan 1 litr va 1 bankadagi ikran topshiramiz. Sog' bo'ling, Kamolxon.
1: Yo'q.
2: Shartmasmi?
0: Yo'q, shartmas aka.

0: 98.
1: Sevgining qadrini bilar insonlar, tirik jonlar. Ishq deya berilgan necha qurbonlar, ne zamonlar. Sevgiga baxshida necha dostonlar, rost yolg'onlar. Mahv eta bilmas sevgini zindonlar, qatag'onlar.

Qalbimdan o'zingni yulib olsang-chi. So'nggi nafasdaman sen bor dunyoda. Azobing jonimdan o'tdi Zarina. Taslimman, sen shohsan, men bir piyoda. Qalbimda manguga o'zing qolsang-chi. Sevgi deganlari bunchalar go'zal. Sevgi deganlari bunchalar yoqimli. Sevgan insoncha naqadar baxtli.

Assalomu alaykum KitofM. Bu she'rim ayollarga bag'ishlangan. Ismim Jasur. She'rni o'zim yozganman. O'qib bersangiz, tinglovchilar o'z bahosini bersa. E'tibor kutasan mendan hamisha. Lek bilgil bo'lolmas hech kim farishta. Istaganing kabi bo'lolmasam-da chiroyligim. Men seni deyman. Tunlar tugab, tonglar otarkan. Umr deganlari o'tib borarkan. Sen aytganday bo'lolmasam ham chiroyligim. Men seni deyman. Orzularim meni bir olam. Bu orzuda sening lahardam. Garchi inkor qilsang-da takror chiroyligim. Men seni deyman. Baxt degani nima aslida? Tonglar shoshib, kechalar kutib, muhtoj ko'ngil, kumsar har damda. Chiroyligim, men seni deyman.

Men senga oshiqman keragidan ko'p. Ma'zur tut. Sen buni xatoga yo'yma. Agarki boshqalar qilsa dil izhor, seni sevganimni unutib qo'yma. Men axir o'zimdan kechganman butkul. Muhabbat sharobini ichganman butkul. Senga duo qilib yetganman butkul. Seni sevganimni unutib qo'yma. Hayot bir tekisda etmaydi davom. O'yinlar o'ynaydi makkor va g'irrom. Bir sening sevginga qildim ehtirom. Seni sevganimni unutib qo'yma. Robbim yurak berdi faqat senga xos. Men ham bu yurakka qildim chin ixlos. Oxirgi o'tinchim, so'nggi iltimos. Seni sevganimni unutib qo'yma.

Bu she'rim akam Toirjonov Akromga. Siz borsiz, yashab yuribman kimsiz. Mening foydam uchun hakamsiz. Meni tanigan dunyoda barcha akalarning zo'ri akamsiz. Oilamiz g'amin yeb yashar. Baxtimizga jonini to'shar. Yurishlari otamga o'xshar. Akalarning zo'ri akamsiz. Menga toshin otmagan odam. Yiqilsam jim yotmagan odam. Meni sira sotmagan odam. Akalarning zo'ri akamsiz. Singlingiz Feruzadan.

Ocean Badan Jumagece, Sot 10.00'de Kundin Mazmulli Davamı Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilen FM 98'de.

ish lozim. Qasamlar ki shosha-pisha ichamiz doim. Yolg'iz bitta rag'bat uchun yashamaymiz bas. Almashinib turar bizda ishtiyoq, havas. Alvon alvon suratida sevinch va qayg'u. Bir-birini